Kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kır